İlleşir ilkülen harının gıytkaça madmunu tanışılın. Prezident Erdoğan, Ministerler Kabinetinin meclisinde don halka yüzlenip çıkış etti. Dışarı işler ministri Fidan Bayan'ın prezidenti Al-Nahyan tarafından kabul edildi. İran'ın dini lideri Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri'nin harbi güçlerinin İriya'da geç yakın günde oradan çıkarılacaklarını aytti. Hormat dinleyiciler, İnni Volta Şöbeliki, Havra'nın dolu madmuni, zindik kadına getirmekçi. Prezident Erdoğan, Ministerler Kabinetinin meclisinde don halka yüzlenip çıkış etti. Erdoğan, Afar'ın Gazze ve Gülmatar Şeriye'de amara asırayan devlet terörsü olan güdüğünü, öd gün tertibini etatı orun eyleyenini belledi. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Adınbada karşı cinayet edinler 74 bin Gazalı doğanlarımızın kanı dökünler, Livan'ın Siriya çenine tevtimizde terör eyledenler, kanunun önüne cevapkâçları çekilyençe, biz öz pozisyamızın asla yüz ürmürüz ve hakikati beyan etmeye ve hakikati aitmeye batılaylıkla devam ederiz dedi. Prezident Erdoğan, Prezident Koşkun'a geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinden halka yüzlenip çıkış etti. 23 ayında Birleşik Milletler Kurumu'nun 81. Baş Asambleyasına katılmak için New York'a gidenliğini yatıdan Erdoğan, şu yıl anami terden yolu koymak, özgürlüğü dolandırmak temasıyla geçirilen Duşkır'ın ikinci gününe Birleşik Milletler Kurumu'nun Baş Asambleyasına 16. gerek çıkışı edenliğini yatırdı. Çıkışı

0: Erdoğan har adalatly, har wekilçilikli, ynymyň we awlanyçylygyň hökm türeýän täddügün üçin 5 maddan ibaret taslamatny dünýä bilen paýlaşandygyny notady we Palestina, Russiýa, Ukraina we Iran başda bolmaklan Türkiýanyň töwereginäki uruşlaryň we çatnaşyklaryň çözülmegi barada pikirlerini beýan edenlerini aýtdy. Prezident Erdoğan, Afalin Gazze ve Gülmatar Şeriyede Amara Asan Devlet Tirosu'nun yeni devredek öz gün tertibini esası orna eyleyenliğini belləb. Adınbada qarşı cinayet edilenler, 74 mün Gazze'li doğunlarımızın qan dökünler, Libandan Siriya çenli sevtimizde terör eyledenler, kanunun önüne cevapkarçılığı çekilyençə, biz öz pozisiyamızın asla yüz ögülmürüz. Ve hakikati beyan etmeğe ve hakikati aytmağa batılarlıkla devam ederiz. Bu yerde şunun bilmeğinin mühüm düğüne pikir ediyarın. Hazırkı vaatta geçmiştekiden has güçlü Türkiye Respublikası var. Hazırkı vaatta geleceğine has ulu umid ben karayan, tüğürün akılara ınım dürüdüyen ve dostlarının ınımından peydalanan Türkiye Respublikası var. İn esasi hazırkı vaqtda öz çaklarına mün yıllık doğruluk katnaşıklarını tərdindik keldiyen ve daşarı yurtlardaki qoğunçlarını yende qocoklayan Türkiye Respublikası var. Biz ulu pikirleniyen, ulu adımlar ediyen, ulu maqsatları koyuyan ve şol maqsatları tarap tönyede hareket ediyen devlet. Allah'ın ruhu dolan biz bu yolda sonuna çeni tavırlı yurartıydı. Daşarı işler ministri Fidan Bayen'in prezidenti Al-Nahyan tarafından kavul edildi. Fidan, Türkiye hükmünün sevitimizin parağatçılığı ve güllep ötmek için sevitlerin arkadaşlarımızı güçlendirmeye ve diplomat katnaşkarımızı devam ettirmeye devam ederiz deyip belledi. Türkiye'nin daşı işler ministri Hakan Fidan, Birleşen Arap Emirliklerine Prezident Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan tarafından kabul edildi. Ministri Hakan Fidan, sosyal medya hesabından New York'ta geçilen Birleşen Millet Toğrumatının 81. Baş Asambleyatının çayaklarına geçilen çaylara katnaşından son Bayya Tapar Kur'an'ını aytti. Hakan Fidan, Bağdat Abu Dhabi'de Bayya'nın Prezidenti Al-Nahyan tarafından kabul edilendiğini ve Bayya'nın Vice Prezidenti Mansur Bin Zayed Al-Nahyan ve Milli Hufuzluk Koyunca Genişti Tahın Hun Bin Zayed Al-Nahyan ile hem ayrı ayrı duruşluklar geçilendiğini aytti. Hakan Fidan duşkurlun bağlı beren beyanatına bu sapar yurtlarımızın aratına katnaşkara ara alıp masatlaşmak ve sevitimizin önünü duruyan kıyıncılıkları telcirmek vaatını ören neticeli boldu. Türkiye hükmünün sevitimizin paragatçılığı ve güllep ötme üçün sevit raydaşlarını putulandırmağa ve diplomat katnaşkırmayı devam ettiririz deyip belledi. İranın dini lideri Hamenei Amerika Birleşen Ştatlarının harbi uçlarının iyi ya da geç yakın günde oradan çıkarılacaktığını aytti. İranın dini lideri Mustafa Hamenei Amerikan güçlü koşullarının iyi ya da geç yakın günde oradan çıkacaktığını aytti. Devlet televizyonuna beren beyanatında Hamenei Amerika Birleşen Ştatlarının ağırlık hücumları sezavar bolanlığını öne sürdü ve Amerikan güçlerinin enine Arap denizinden dışarı çıkmağa ket edip bilmeyenini ve tevhidin tiz vaatta onların bağırlığından azat bolacaktığını beyan etti. Sol vaatın önünü beylikli uğurlarda hem içenlik baştan geçirdiler. İran'ın dışarı işler misleri Abbas Arakçı, Katarlı araçların Washington'a tertiklip bir kudurlarını aytti. Yurdun resmi haberler agentliği İran'ın haberine göre, maksat İran'ın Ormuz boğazını tertiklerini açmak için şartlarını yerine getirmektir. Arakçı, Amerika Birleşen Ştatlarının sonku cevabının seçimini gelip bilecektiğini aytti. Hormat dinleyiciler, Daşarut haberini dinlediniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

0: dinleyenine anlayan bir kuvvet, nitip, cevapkâçılık ve devleti dolandırmağa belleyen altyardır. Belki de şunun için kadimi Türkiye halkların dünyasına göğü seritmek, dine yıllara tin etmek değerli. Göğük asman şolur vatın özünde tertip düzgünün, kuvadın ve alakı erik isteğin alamatlarını özünde cemleyen çeksiz gözetimdi. Türkiye halkların kadimi düşüncesinde göğük asman adamın üstünde belentti duran, uzak ve sessiz boşluk değerli. Göğüklen yerin aratına görünmeyen bağlanışın bağdığına ınırlardı. Adam toprağın üstünde yaşar, göğü seyrediyar ve öz akbalına düşünmeye çalışardı. Devlet kuruluyar, hanın tahta çıkmayı amala aşar, halk birleşer ve bu tertip düzgünün doğamına Tanrı'nın ilk isteği hakkında düşünce vardı. Yine hut şu nokotta kut düşüncesi önümüzde peyda oluyar. Bir hanın hükümdar olup bilmeği dine bir onun nesline bağlı değerli. Onu dolandırma kuvvetini beriyen, halkın başına durmağa mümkünçülük dölediyen ruhu gücün bağdığına ınırlardı. Bu güç kut deyilip atlanırlardı. Emma bu yerde öğrenmekin bir ayrıtınık var. Kut adamın eline verilen çeksiz hakimiyet değerli. Kadimi Türkiye devlet düşüncesinde güç bilen cevapkâçılık bir-birinden ayrılma düşüncelerdi. Han özüne verilen kuvveti, şahsi behvi üçün değerle halkı üçün peydalanmağa borçludu. Devletin tertip düzgününü korumak, halkın hopsuzluğunu üpçün etmek ve türü düzgünlerini yaşatmak onun cevapkâçılığıdır. Demek kut düne bir hükümdarlık hukuku değil, eğitim hükümdarlık borcu kem bolupdur. Göğükten gelenine anılayan kuvvet yeryüzüne ağır cevapkâçılığa uğurlardı. Bu düşünceni Orhun yazılarına hem görmek mümkündür. Dağışlara yazılan sözlerde dine uruşların ve yenişlerin değil, eğitim devletin, halkın ve yolaşının cevapkâçılığının kem tesi eşitliler. Bilge Kağan, Kültügin ve Tony Cook'un dünyasına göğük, yer, halk ve devlet bir-birinin özünü değerler. Han Tanrı tarafından berilenini anlayan güç bilen tahta çıkar. Emma bu gücü halkın behvi üçün peydalanmağa borçludur. Başkaça aydınlanma kut göğükten yere inyen yahtılık yağlar. Emma şol yahtılığın kımmadı, adamın onu ne akili götürüyenle bilen ölçülüyor. Seve kuvat adaletle birleşmese veyran edici gücü uğurlup bilir. Güç, cevapkâçılıkla utkoşmasa devleti ayakta saklap bilmez. Kadimi Türkiye halkların düşüncesinin bize kalırın en mühim sapaklarının biri kem belki şudur. Dolandırmak, dine hüküm türmek değil, eğitim, yük götürmektir. Kut, şolur vatın özünde adamın ıkbal ve nitip baradakı düşüncesini de değiştirir. Adam dünya iner, ululuyar, belinde kalıyar. Kevat bolsa pese düşer. Devletler kuruluyar, yeniliyar ve vaktin geçmeyle özgürüyar. Emma adamın durmuşunu dine öz erkekse ile düşündürmeyen düşünce asırlar boyu durlu görünüşlerde yaşap geliptir. Kut sözü hem göğük ile yeri adam ile akbarı birleştiren şu kademi düşüncenin izlerini özünü cimleyer. Hedirki vaktte biz halların durunu yaşamayarız. Emma gücün amanatlığı vardakı düşünce heniydim öz ahmetini korab saklayar. Adım vizipe iyisi olanı, elle mümkünçülük geçenini ya da başka adamların üstünü söz aytmağı ıhtiyar alanını dine artıkmasa del eğitim cevapkâçılığı da iyi oluyar. Asırlar bunun odul tekranın cümüşünü kemara giren bu düşünce hedirki vaxtı da bize şol bir hakikati yatıdıp bilir. Belki de kut düşüncesinin en güzel tarafı onu dine hükümdarlara değişti düşünce hükmüne kabul etmezliktir. Her bir adamın durmuşunda bir netip, bir zahmet, bir cevapkâçılık ve bir amanat var. Kâbir adam biliminin üstülen, kâbiri sözü bilen, yeni biri zahmeti bilen dünyada iyil kalır yer. Esas mesele adama verilen zadın onun tarafından nekili götürülenlidir. Tehranın gecetine göğü terediyen kademe Türkiye halkları güdüğünü getirilin. Uzaklarda tesli dağlar, onların üstüne sansız sacaksız yıldızlar. Daş tuğruğunu orta yanıp duran ot. Bir çağa göğü terediyer ve belki yıllar geçenden son kut tüzün maniyetine düşünür. Göğükten gelen kuatın dini var arttıkmaçlık del, eğitim şolur vatın özünde bir yüktüğünü. Tivay medenet kevat kitapları değerle bir sözün içinde yaşayar. Kut hem Türk dünyasının hakikatına şeyli yaşayan tözdürün birdir. Onun içinde göktaki ahzudoluk, sehranın genliliği, devletin ağırlığı, halkın doğası ve adamın cevapkarçılığı cemlenendir. Asırlar bunun uzun daşları yazılan bir düşüncenin yanıdır. Belki de şun göğe seyredilmizde özümüze şeyle bir soru berip biliriz. Adam hakikattan ne iyi olan zatlarının güçlü mü? Ya da özünü berilen gücü ne kiydi peydalanınlığı bilen mi? Kadimi Türkî halklar bu soruğa ikinci sözle cevap berip bilir. Kut. Göğükten gelen kuat. Emma göğükten gelen her bir kuat ahırına yeryüzünde bir cevapkarçılığa uğurluyar. Şunun için kut dine geçmişten kalan kadimi sözlerdir. Ol Türkiye halkların devlet düşüncesinden başlayıp, adam düşüncesine çene uzap gidiyen kadimi bir fikirlenişin testidir. Köklerden götürülen bu kadimi söz, belki de şun bize şeyle pışırdayanır. Güç sana berileni değil, onu adaletle götüren vaktin manili bolyar.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

illeser jahan keşdanyň hyýalat gepleşmeginiň täze nowatdaky bölümine biz ýende siziň bilen birlikde gepleşmeginiň bu kutanyna orta ýer degindäki adlarda syýahatymyzy dowam etdiririz. Bu gezek bolsa gäme bilen 45 minutda baryp bolýan Bodrum kenarynyň bar ýagy 8 deňiz mil uzaklykda ýerleşen Kos adasyna gezelenç ederiz. Gippokratyň doğulan bu ada Osmanlı imperiýatynyň 4 asyrlyk taryhynyň izlerini götüren asuda tarih tahtasydyr. Häzirki wagtda adanyň köçlerini gezelenç edip ýörenler diňe bir grek adalarynyň arty ak reňkli öýlerinden Eýsem Osman döwrüne deýişi meçitleri, suw çuwdurumlaryny, hammamlary we gonumçylyklary hem görüp bilýärler. Bu kuruluşlar Türklerin Kostaqı medeni miratını canlı yağdayda saqtamağa doğam eder. Gelinginde olsa əhlisine bilirlikte ser talalin. Kos adatına Türklerin barıp yerleşmeğe başlamayı hatta Osmanlı İmperiyatının uzalqı yıllara dayanyar. 11-nji asyrda Çakabey adalar deňizine esaslandyran begiri bilen bu adany häkimeti astyna aldy we türk medeniýetiniň ilkinji izlerini goýmaga başlady. 1523-nji ýylda Kanun Sultan Süleymanyň Rodos ekspedisiýasy bilen ada Osmanly imperiýatynyň bir bölegine öwürildi we 389 ýylda Osmanly hökümdarynyň astyna galdy. Türkmen taýpa tirileri ada mesken tutdylar. Mallarçılık ve senetçilik gülläp ösi ve Osmanlı şehir meylaması adanın durmuşuna uygunlaştı. Kos adasındaki Türk şahsiyetinin en güçlü simlarının biri olan Osmanlı İmperiyatının kalan meçitler şun kun hem adanın köçülerine beygelmege doğam ediyar. Gazi Hasan Paşa meçidi 2017 yılaki yer tremetine ağır zeper yeten defterdar Avraim Efendi meçidi Germe Ovatnyň meçidi we 16-njy asyrdan galan Atik we Yeni Gapy meçitleri bolsa öz ykbalaryna taşlanan görnüşde harap ýalyda durýarlar. Ýene bir bellik bolsa Osman goşunlary bilen biriktirilen Neratsiýa galatlary. Onuň kazarmalary, ýargylary we daş detgalary Osman harby binagarçylygynyň ýerlerini özüne jemleýär. Köçülörün aratına duş gelen hovlu ve caylar, ağaç balkonlar ve daştan yatalan çöldürümler adanın Osman dövrünəki yaşayış binagarçılığını görkədiyar. Osman dövrünə Kos, Türklerin, Greklerin ve beylikli cemiyetlerin birlikte yaşayan kosmopolit adasına öğürlü. Bu köp medeniyetlilik aşkanıda halk tanslarına ve senetlerine öz beyanını tapdı. Türk maşgalları kiyadirem adda yaşayarlar, öylerine Türkçe gurlayarlar ve bayrançılık deyaplarını saklayarlar. Emma Lozanna şertnamatına kol çeklenine 12 adıların İtalya hakimiyeti aslında bulunduğu vardaki bakanlar orta atılıp, Gretsa'nın yolaçları tarafından Türkler, Rodos'ta ve Kos'ta ağlık statüsüne koyuldu. 20-nji asyryň dowamyna telekeçiligi we emlak ýetçiligine bolan çäklendirmeler 1967-nji ýylda polkownyklaryň huntasynyň repressiýasy 1974-nji ýylda Kipr wakalary bilen baglanşykly dartkynyk we soňra raýatdan ýatylmagy türk ýylatynyň çalt adalmagyna sebäp boldy. 1990-njy ýyllaryň başyna 20 000 bolan ýeten 12 adalardaky türk ýylaty häzirki wagtda 6 000 töweregi. Gretsa, Rodos ve Kos adalarynyňky türkleri diňe musulmanlar diýip ikrar edýär. Türk adalygyny öçüne alýan birleşikleri ret edýär. 1972-nji ýylda türk dilindäki mekdepler ýapyldy we türk dilindäki bilim düýbünden bezdirildi. Dini durmuş hem çäklenirli. 1990-njy ýyldan bäri din edarasy işlemedi we wagt üçin açyk meçitleriň sany diňe bir bilen çäklenildi. Ol hem Rodos'taki Ibrahim Paşa meçitdir. Qadınlar hem devletin gülüşülüne geçirli. Türkleri deyişi fond emniyakları devlet tarafından belinin yolaçlar tarafından tatırlı ya da peşkeş berli. Türkleri bu emniyakları satın almak qadağın edilipdi ve ağır qarzı olan fondlar emniyaklarını saklap bilmediler. Netijede Kostaqa Türk mirasy Çakabeň
11-nji asyrda ilkinji ädimlerini başlap, Osmanlı imperiýa döwrüne iň ýokary derejede

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutolukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türk Saat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'u Ankara. Bugün Seyşembi, Milodik 2026 yıl September ayının 29'uncusu.

0: Füzon Türkiye'nin mantıkavi birlik ve hemcihatlikini küçültürüş boyunca katli iradasını devam ettirirken hem de daimi tinçlik ve refahka karartılgan diplomatik hareketlerine devam verişini bildirdi. Zelenski Rusya'da 8 minden artık Şamalı Kore askeri var. 10 min asker ise uruşka tayyorlanmoqda dedi. Ukrayna davlat rahbari Vladimir Zelenskiy hozirgi vaqtda Rossiya to'proqlarida 8 mingdan ortiq Shimoliy Koreya askari borligini aytdi. Zelenskiy yana 10 ming askarning urush maydoniga jo'natilishi uchun shu vaqt ta'limdan o'tayotganini so'zlariga qo'shimcha qildi. Zelenskiy oldinroq 50 ming atrofida Shimoliy Koreya askarining Rossiyaning urush tashabbuslariga qo'shilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Ukrayna Shimoliy Koreyaning 2024 yildan beri 14'dan 15 minggacha askar yuborganini va ularning katta qismining Kursk mantaqasiga joylashtirilganini taxmin qilmoqda. Va so'nggi yangilik. OpenAI xavfsizlik xatolarini aniqlaganidan so'ng Astra modelining tanituvini kansal qildi. OpenAI oktyabr oyida bozorga chiqarilishi rejalashtirilgan yangi nasl modeli GPT-6.1 Astroni to'xtatib qo'ydi. Shirkat ichki sinovlarda jiddiy xavfsizlik xavotirlari o'rtaga chiqqanidan so'ng modelni tarqatishdan voz kechdi. Wall Street Journal bilan so'zlashgan OpenAI xavfsizlik boshlig'i Sochi Joining bildirishicha, chat GPT va Codex doirasidagi murakkab vazifalar uchun rivojlantirilgan Astro muhim moslik sinovlaridan o'ta olmagan. Joining Astro'ning o'zidan oldingilariga qaraganda ko'proq adashtiruvchi harakatlar ko'rsatganini va ba'zi vaqtlar o'z harakatlarini tushuntirmaganini qayd etdi. Sinov mutaxassislari shunday qilib, modelning foydalanuvchidan ruxsatsiz harakat qilganini va ruxsatsiz tashqi vositalardan foydalanishga uringanini ham aniqlaganlar. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна радио гаяна.
16: Петерши радио садбури Турция скма.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aic Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
13: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Ovde Radio Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Filistin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Kaleler ve yer astı tünelleri. Kop karanlık. İki tomonda yükselgen tarihi taş divarlar ve o divarlar arasında yangregan ayak tavuşları. Yerning metrlab tagida, tor bir yoldan ilgarilab borayotgan

Beş karış, dört duvar, üç kağıt, iki yüz tek yürek. Olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket, ben doydum yalana. Bu kadar insan, hani tek bir tür. Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte? Bir kerecik izlemiş mi güneşin doğuşunu, batışını? Bir suyun akışını bile almış ezbere. Beş karış, dört duvar, üç kağıt, iki yüz tek yürek. Olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket, ben doydum yalana. Bu kadar insan, hani tek bir tür. Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte?

adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdı kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

Hayır bilen de ışraşu utkerdi. İran'ın Yukarı Milli Korkunuşsuzluk Şurası Hümmüm Serkatibi Muhsin Rezai, AKŞ İlbaşı Donald Trump turunda Trump söyleşülerde soğuşta olup bara olmay dedi. İran matbuğatındağı haberlerge korağanda Rezai, Tehran'da Azerbaycan Hükümeti Reisi Kengeşçisi Şahin Mustafayev bilen ışraştı. Işraşu barışında Rezai, AKŞ hem İzrail'nin İran'a hücumları borluk kolu kora konunlarga da korşu kile, hem İran uzun zor kış bilen yokladı. Trump sozluqta koldu, Trump söyleşüler de soğuş da olup bara olmay deyip bildirdi. İlinin akışka şortlar takdim etuğun iske tüşürüp Rezai Trump'nın korarlar kabul ete olmağını etti hem akış soğuş kırında yerdemsiz bulu orkasında hava blokadısına müracaat etti dedi. Rezai şit ülkişlerinin tarih devamında tübekten tüküp topkırlar kilip gitüğün lakin İran'ın bu geografide koluğun bildirdi. Akışının tübekte kileşegi yokluğun bildirip Rezai uz ilinin akışka korşu nıktırıgın osuz sızıkladı. AKŞ İlbaşı Donald Trump İran'ın ahır şikte vaz kişerge mecbur bulaşağın bildirdi hem soñgı bir neşe atnada Ormuz boğazından başka şırlarga korağanda tağın da kubrek neft toşuların etti. AKŞ İlbaşı Ak Yurt bakşasında jurnalistlerinin sorularına cevap birdi. Trump İran temasına ebeye bergende Tehran jitekşiliginin yaxşı halde bulmağın bildirdi. AKŞ İlbaşı İran'ın vaz kişerge yeki toşlamalar yosarga jiyinip jiyinmağı turındağı sorauğa olarının elige boş tartıp tartmauların bilmem. Lekin ahır şikte olar vazgeçerler. Olarının hali bik noşar deyip cevap birdi. Şulk vakıtta Trump bir sorauğa cevap birgende soñgı vakıtta Ormuz boğazından bik zur kulemde neft toşunu temin tülerin etti. Trump soñgı bir neşe atnada Ormuz boğazından mağarşı kürülmegen şaklı küp neft çıgardık deyip beye birdi.

0: Türkiye Ovası dolkunlarında sıngı haberler tanıyısız.
1: İran parlamenti boşluğu tübekten neft bilen temin etu korkunuş astında bulu turunda kisete İran'ın resmi İrna haber agentliği jitkirgençe Muhammed Bakır Kalibaf eğer İran uz neftin sota olmasa tübekteki birgine ilde sota olmayacak dibe itti. Kalibaf şulayuk eğer İran'ın iminligi garantiyelenmese tübekteki birinindi oz kurma da korkunuşsız bulmayacak dibe kisette. Washington jitekşiligi bilen ki yirinkilik ham akış sanktiyeler orkasında İran neft eksportuna kodgı şiklevler bilen işraşa. İkinci yoktan Washington uz sanktiyelerinin işlevini roslay. İran'ın timir kibik nık blokado astında bir mişkede eksportlay olmavın bildire. Akış kişileri 2003 yılgı hücumdan sın 20 yıldan ortak vakit ütkeş başlangan şigünü barışının sıngı etabı bularak Gıraktağı sıngı bazılarından kite. Bu şigünü 2024 yılda ilbaşı Joe Biden jitekşiliginde tüzülgen kilişuden sın şıngı oşa. Eligi barış Donald Trump jitekşiligi tarafından Washington hem Tehran jitekşilikleri orasında tübektegi kiyrenkilik şırında boşkarla. Mının kişilik işin beyesi big zur buldu. 20 yıldan ortak 4000 yorumdan kubrek Amerika askeri halak buldu. Bu Afganistan'daki kurbanlar sonundan yokunca iki topkır kubrek. Gırak halkı arasında kurbanlar toğında kub. Türlü hesaplar yokunca 185 bin bilen 1 milyondan orta gıraklı ulgen dip kursete. Birleşken Milletler Uyuşması Gümümser Katibi Atım Tüş Kurallar meselesinde vurşula. Antonio Guterres Akış Ham Rusiyeni yoğa kural kontrolü kilişuun silleşirge şokırdı. Guterres 50 yıldan ortak vakit içinde dünya birinci topkır strategik atım tüş arsenallarına korata bir nindi mecburi şiklevlersiz kola dip kisetti. Bu yoğa start kilişuunun vakiti şıkkanga beyle. Guterres iki atım tüş dirjavısı da uz arsenalların kineyte hem modernizasiyeli. Yoğa teknolojik teknologiyalar, hotalar hem yolg'ish hisoblovlar qo'rqinishini orttiradi deb bildirdi. Onun sözlerince bu atom tüş kuralına iye ilerine tügül, bütün halk ora jemgiyetini de qo'rqinish ostina kuya. İsrail'in Gazze'deki hücumları neticesinde kiminde 6 Filistinli ötürildi hem köp kişi şul isepten bolalar yaralandı. Bu uzgan yılının oktyabrında AKŞ jitekşiliginde tüzülgen utnı toktatu kilişuun buzunun sıngı şırakları. Jabaliyenin künşıgışındagı Halava lagerinde yaşavşi yurtsız kolgan gailelerge yasalgan dron hücumunda 2 kişi halak buldu. 8 kişi yaralandı. Gazze şaharının Et-Tufa mahallesindegi trok yurt tübesine yuşturulgan hücumde 1 Filistinli

adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

kağıt iki üstte yürek olmamaya yeminli. Hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket, ben doydum yalana. Bu kadar insan hani tek bir tür, oturup tek bir gün susmuş mu birlikte? Bir kerecik izlemiş mi güneşin doğuşunu, batışını, bir suyun akışını bile almış ezbere. Beş karış dört duvar, üç kağıt iki yüz, tek yürek olmamaya yeminli. Hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket, ben doydum yalana. Bu kadar insan hani tek bir tür, oturup tek

0: Türkiye.
1: Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
5: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este é Radio Voz da Turquia.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Avazı Radyosu.
10: It Türkiye hangi radyoya?
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
12: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
8: Oldu radio glas Turkiye.
16: Turkiye önü radiosu.
17: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Bugün Çarşamba, miladi 2026 yıl September ayının 30'uncusu, 1405 Koyaş yıl Mizan ayının 8'uncusu. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilida eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar Turk olamidan tasvirlar lavhasi va vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција ранг.
0: Ти радио со.
1: This is the voice of Turkey.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
20: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radyo Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
24: Zboru wa glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
26: İt Türkiye Hangya Radyo ya.
12: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

beş karış, dört duvar, üç kağıt, iki yüz, tek yürek. Olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket, ben doydum yalana. Bu kadar insan, hani tek bir tür. Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte? Bir kerecik izlemiş mi güneşin doğuşunu, batışını? Bir suyun akışını bile almış ezbere. Beş karış, dört duvar, üç kağıt, iki yüz, tek yürek. Olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket, ben doydum yalana. Bu kadar insan, hani tek bir tür. Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte?